Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin.

0: belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
2: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İnce Ayçiçek Yağı'ndan una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, "Böyle bir vicdansızlığı kim yapar? Gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım," dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek. İTÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği araç sadece 40 kilo ama buna rağmen 1 litre benzinle 800

0: 61 kilometre yol gidebiliyor.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 21 Haziran 2026 Babalar Günü bugün. Güne babasıyla başlayanlar, babasıyla kahvaltıya gidenler, günü babasıyla planlayanlar kadar benim gibi babası fiziksel olarak yanında olmayanların da olduğunu hatırlatmak isterim. Her ne kadar zamanla alıştığımızı zannetsek de babamın isteyince görebileceğim bir yerde olmasını ben de çok tercih ederdim. Ama o her gün benim aklımda, neşesiyle, enerjisiyle her gün benim içimde, yaptığım her şeyi evin muhtelif yerlerine koyduğum fotoğraflarına bakarak anlatıyorum. Ne diyorsun? Nasıl? Diyorum falan. Çok özlüyoruz tabii babamızı. Babanız yanınızdaysa çok şanslısınız. Onu şımartın bugün. Onunla böyle eğlenceli, keyifli bir gün geçirin. Güzel anılar yapın. Tüm babaların, baba yerine koyduklarınızın, baba gibi gördüklerinizin, babanız gibi sizi koruyan, kollayan kişilerin artık her kimse o. Babalar Günü kutlu olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Saat 10.15'te YKS ikinci oturumunun başlayacağını da hatırlatmak istiyorum. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Hadi başlayalım pazar gününe.

etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros.

0: ötesinde yine tamamen kral var.
1: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

24 yıl bekledik, 6 saatte bitti. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Montella çıksın, istatistikten bahsetsin. Türkiye, Haiti ile aynı kaderi paylaşıyor gibi başlıklar atıldı dün. Sizden tiksiniyorum diyen yorumcu bile oldu. Yani hayal kırıklığının bile bir dozu olmalı. İşte olamıyorum her zaman. Şu Haiti konusunu bir anlatayım. Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu Haiti. Turnuvaya veda eden de ilk isim oldu. Milli takımımız da dün sabah Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'ndan elendi ve turnuvadan elenen ikinci takım olarak Haiti ile aynı kaderi paylaştı. Erken bir veda diyebiliriz ama sizden tiksiniyoruz falan da demeyiz. Bana biraz fazla geliyor bu söylemler. Milli takım 24 yıl aradan sonra çıktığı Dünya Kupası'nın ilk maçı olan Avustralya maçında 30 şut atmış. Bunların 8'i isabetli olmuştu. Paraguay maçında da 32 şut attı. Milliler 5 isabet buldu. Yine gol atamadan 1-0 mağlup oldu. Olmadığı yani özetle canınız sağ olsun. Bir sonraki turnuvada inşallah. Ne

0: kim olmak.
1: YKS var bugün biliyorsunuz. Yaklaşık 45 bin personel görevli bugün de. TC kimlik kartlarının kaybolmasına karşı da nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık olacak, hizmet verecek, aklınızda olsun. Hazır kuvvet ve takviye ekipler de sınav yerini şaşıran ya da sınava geç kalmak üzere olan öğrencilere yardım etmek için hazır bulunacaklar ilgili yerlerde. Lütfen geç kalmadan evden çıkın. Sınav yerlerinize vakitli gidin. Yolda, okulda herhangi bir şekilde yaşanabilecek herhangi bir aksiliğe karşı tedbir almış olursunuz. Zaman kazanmış olursunuz. Hiçbir şey olmaz da su gibi sınav yerine varırsanız da bir mahsuru yok diye tahmin ediyorum. Vakitte oraya varmış olursunuz. İşlerinizi halledersiniz. Sakin sakin beklersiniz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Yıllardır verilen emekleri boşa çıkarmasın ve siz de 4 senenize güvenerek oturun o sıralara. Güvenerek başlayın kendinize, olur mu? Kolaylıklar diliyorum.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde

Dijital platformlarla devam edelim. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla Erişimi açıldığı, belki bugün izlemek istersiniz. Senaristin aşkı özleyen, aşkı arayan ya da uzun ilişkisinde aşkın ışığını kaybetmiş kişilere aşkı hatırlatmak istedim dediği Yaz dizisinde başrol oyuncularına Begüm Akkaya, Feyyaz Şerifoğlu ve Sezin Akbaşoğulları gibi isimler de eşlik ediyor. Tatlı bir yapım, tatlı bir yaz dizisi belli ki. Medya sanatçısı Refik Anadol'un Inner Portrait sergisi de 23 dakikalık bir kısa film halinde yayında. İlginç, bence izlemek lazım. Seyahatin insan biyolojisi üzerindeki etkisini anlatıyor. Çok da önemli bir konu. Projeyi hemen izleyeceğim. Çünkü bence yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler. Ama bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Seyahat etmek mümkün mü canım diye hemen yükselmeyin. İlber Ortaylı'nın da zamanında dediği gibi çok az bütçelerle de gayet güzel seyahat edilebilir. Yeter ki iyi bir planlama olsun. Daha iyi araştırmalar yapın ve istediğiniz pek çok yere çok az bütçelerle gitmeniz mümkün olabilir. Ankara Ekoz'la devam edeceğiz şimdi. Sosyal medyada viral olan şarkıları Beni Al, Şimdi Pop'un Kralı.

Paraguay maçının ardından kim ne dedi biraz bir bakalım. Herkes haklı bence. Yani linç kültürünü beslemeyelim bir tek. En önemli konu bu. En kolayı hemen eleştirmek, kötülemek. Sporda her defasında başarı olmaz. Top yuvarlaktı hani. Biraz sakin olalım ve lütfen önümüzdeki büyük turnuvalara bakalım. Şimdi üstüne çarpı işaretleri falan koyularak fotoğrafı paylaşılan Montella. Dedi ki adamın da görüntülerini öyle paylaşmayalım bana kalırsa. Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle maç ama üst üste 2 maç böyle denk geldi. Kader bizden yana değildi bu iki maçta. Futbolcularımıza kafanız dik şekilde ayrılmanız lazım dedim. Nasipten öte yol yok derler ya. Onun gibi büyük turnuvalarda oynama alışkanlığını geliştirmeliyiz. Dünya Kupası'na sürekli gelmemiz gerekiyor dedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da insan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik. Adamlar bir kere geldi. Bir şutla maçı kazandılar. Biz vuruyoruz olmuyor. Kafasına, direğe, ayağına geliyor. Şanssızlık ifadelerini kullandı. Arda Güler de çok üzgünüz. Utanç duyuyoruz. Halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerimde bu

turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım dedi. Hepimiz üzüldük tabii. Onlar da üzgün. Genç oyuncular sahada tepinerek ağladılar. Unutup gerçekten önümüzdeki maçlara, turnuvalara bakmamız lazım. Canınız sağ olsun diyebilmeliyiz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası H ve G gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. H grubunda İspanya-Suudi Arabistan karşılaşması saat 19'da, Uruguay-Yeşilburun Adaları maçı da gece saat 1'de oynanacak. G grubundaki mücadelelerde ise saat 22'de Belçika-İran, gece 4'te de Yeni Zelanda-Mısır karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
5: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.

0: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar.

21 Haziran Pazar bugün YKS ikinci oturumu başladı. Alan yeterlilik testi sınavı yapılacak. 10-15'te başlayan sınav 180 dakika, 3 saat sürecek. Üçüncü oturum yabancı dil testi de bugün saat 15.45'te başlıyor ve 2 saat sürecek. 13-15'e kadar okul çevrelerinde hiç ses çıkarmamaya çalışalım lütfen. Korna çalmayın, herhangi bir gürültü yaratmayın. Bunları yapanları kibarca uyarın, ikaz edin. Öğrencilere yardımcı olmaya çalışalım. Üçüncü oturum 15.45'te başlıyor ama aday 15.30'dan sonra binalara alınmıyorlar, bakın geç kalmayın lütfen. Biz de tüm Türkiye olarak bu saatlerde öğrencilerin sessizce, sakin bir şekilde sınava konsantre olmaları için elimizden geleni yapacağız. 15.45 sınavı için evden lütfen vakitli çıkın. O saat yoğun bir saat olabilir. Pazar bugün. Daha önceden provasını yaptığınız süreden daha uzun bir sürede varabilirsiniz evden sınava gireceğiniz yere. O yüzden daha erken çıkın, gidin okul binalarının önünde bekleyin. En azından garanti olur, böyle bir stres yaşatmamış olursunuz kendinize de ailenize de. Bir kez daha tüm adaylara başarılar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Ve Semih Cenk'le devam edeceğiz pazar sabahına. Milli takımımız için pek çok kişi marş hazırladı biliyorsunuz. Bunlardan biri de Semih Cenk'ti aslında. Tek Yürek isimli söz ve müziği kendisine olan bir şarkıyı, bir marşı dinleyicileriyle buluşturmuştu. Şimdi de Onlar Anlamaz Halden'le Semih Cenk Kral Pop'ta. Onlar

21 Haziran 2026 Pazar bugün. Bugün Babalar Günü. Peki bugünün Babalar Günü'nün çıkış hikayesini biliyor musunuz? Aslında her şey annesini küçük yaşta kaybeden bir kız çocuğunun babasına duyduğu minnetle başlıyor. Sonora Smart Dodd isimli genç bir kadın 6 çocuğunu tek başına büyüten babasının emeklerinin de kutlanması gerektiğini düşünüyor. Hep anneler için bir takım şeyler yapılıyor. Anneler günü var, babalar günü yok diyor ve bir girişim başlatıyor. Ve günümüzde dünyanın birçok yerinde bugün kutlanan Babalar Günü de işte o küçük teşekkür fikrinden doğuyor aslında. Belki de bu yüzden Babalar Günü sadece babaları değil, hayatımıza güç veren, elimizden tutan, arkamızda duran, yol gösteren tüm baba yerine koyduklarımızı hatırlamak için güzel de bir fırsat aslında. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sevmez ben. Bu akşam aynı zamanda Poetry Club'ı bambaşka bir formatta da düzenliyoruz. Bundan böyle sadece şiirlerden bestelenmiş şarkıları değil, Türk müzik tarihine iz bırakmış şarkıları da hikayeleriyle, öyküleriyle paylaşacağız. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım radyonun. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz de Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli.

0: kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
4: İngiliz Home farkı var.
5: Hediyenin babası. Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

olsun. Üçüncü oturumda yabancı dil testi yani 15.45'te başlayacak. O da 2 saat sürecek. 17.45'e kadar devam edecek YKS'nin üçüncü oturumu. Adaylar üçüncü oturum için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz de tüm Türkiye olarak şu an 13.15'e kadar, sonrasında da 15.45'ten 17.45'e kadar gürültü yapmayacağız. Okul önlerinden geçerken korna çalmayacağız, korna çalanları uyaracağız, ikaz edeceğiz ve adayları öğrencilere destek olmaya çalışacağız. Dikkatlerini dağıtacak hiçbir şey yapmayalım. Bir kez daha başarılar diliyorum herkese. Kapıda bekleyen, okul kapılarında, bahçelerinde bekleyen velilere de kolaylıklar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Babalar günü bugün aynı zamanda. Yine bir kez daha babaların, yine bir kez daha tüm babaların, baba yerine koyduklarınızın, baba gibi yanınızda, arkanızda duranların babalar günü kutlu olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Gittim ben. Hadi hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz ekranların sevilen yüzü Mustafa Mert Koç'tan geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan ritmi yüksek çok iddialı bir şarkı.

0: keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Pop müziğin üretken isimlerinden Emre Kaya yine kendi tarzında dinleyeni hemen yakalayacak bir çalışmayla geri döndü. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan bu yeni hit adayı hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. Sesi biraz daha açıyoruz. Karşınızda Emre Kaya ikimiz olamıyor.

0: Pop'la keşfet.
1: Kral Pop'la keşfette haftanın en iyisini finale sakladık. Derya Ulu enerjisiyle bu hafta sonunu ele geçirmeye geliyor. Sözlerinde Derya Ulu ve Yasemin Özşengül ortaklığı bulunan, müziği Asil Gök'ün ellerinden çıkan ve Elber Tutkus düzenlemesiyle tam bir kulüp marşına dönüşen o bomba şarkı şimdi Kral Pop'ta. İşte haftanın en şımarığı, en yenisi. Derya Ulu Şımarık.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Kral Pop'la Keşfet. Pop, pop,
2: Kral Pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan dünyadaki tek ülke oldu. Ayrıca Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok gol atan ülke olarak da tarihe geçti. Dünya Kupası turnuvalarında toplam 229 gol attılar ve bu onları şampiyonluk yarışındaki en zorlu ülkelerden birisi haline getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da... ...mobil uygulamamızda... ...çağrı merkezimizde...

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: 60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 9 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 7 numara APO Ömrüm. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Mebrure Değilim. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan 2 Tas Çorba. 2 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 6 numara Blok 3 Sebebi Var. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara Blok 3 Poizy Ne Güzel Gülüyorsun. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara, Blok 3 sebebi var.

8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 7 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.

0: 6 numara blok 3 kayıp kalp. Beş numara mebrure değilim.
1: Cefa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim.
0: Dört numara Serkan Nişancı eller üzer.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: Üç numara blok 3 Poyzi çok güzel gülüyorsun.
3: Gidersen git emin ol kalmaz aklı. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 2 numara Mela Bedel 2 tas çorba.
4: Ne bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 1 numara Manifest Ajda Pekkan

0: Başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da. Mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Günün her saati konfor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: ...250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi.

Onlar bizim ilk kahramanlarımız. Güvenli limanlarımız. Sırtımızı yasladığımız dağlarımız. Bugün onların günü. Sevgileriyle, fedakarlıklarıyla elimizden tutan, bize hayatın kapısını açarken sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde başta şehit babaları olmak üzere yanımızda olan ya da olamayan tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, onlara sevgimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Kocaman bir hafta geride kaldı ve bugün artık dinlenme, geç kahvaltı yapma, gezme, plan yapmanın günü. Hep birlikte yapacağız bu planları. Daha doğrusu siz plan yapacaksınız, biz size eşlik edeceğiz güzel şarkılarımızla. Ayrıca bugün çok değerli varlıklarımızın, yani babalarımızın günü. Tüm babaların, baba adaylarının babalar gününü kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim. Yolculuğumuz başladı.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası H ve G gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. H grubunda İspanya-Suudi Arabistan karşılaşması saat 19'da, Uruguay-Yeşilburun Adaları maçı da gece saat 1'de oynanacak. G grubundaki mücadelelerde ise saat 22'de Belçika-İran, gece 4'te de Yeni Zelanda-Mısır karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
0: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Telefon istersin, vatanda bulursun. Bir

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

takvimler babalar gününü gösteriyor. Hayatımızın kahramanları onlar. Zor zamanlarımızdaki en büyük destekçimiz babalarımızın günü kutlu olsun. Eğer bugün babanıza sarılma şansınız varsa sıkıca sarılın. Uzaktaysanız bir telefon açın ya da mesaj yazın. Çünkü bazen en değerli hediye birkaç güzel kelimedir. Birçok baba bugün çocuklarından gelecek bir mesajı heyecanla bekliyor. Biliyorsunuz babalar çoğu zaman duygularını çok belli etmezler. Ama çocuklarından gelen her güzel söz onların kalbinde kocaman bir yer bulur. Başta kendi babam olmak üzere tüm babaların babalar günü.

Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Dinleyicilerimizin şu dakikalarda nerede olduğunu çok merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Yolda mısınız? Piknik mi yapıyorsunuz? Plaja mı gidiyorsunuz? Planlarınız neler? Lütfen bizimle paylaşın. Belki Babalar Günü için de bir şeyler söylemek istiyorsunuz.

isteyebilirsiniz. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Hatta dilerseniz sesli mesaj bile gönderebilirsiniz. Siz mesajlarınızı yazarken ben de size güzel bir şarkıyla eşlik edeyim.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: getir. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Erkek tıraş kiti deyince vatan.
2: Bir gün dünyaya

çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanından dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Tekirdağ'dan sevgili Murat şöyle söylemiş. Ailece piknikteyiz. Çocuklar top oynuyor. Biz de mangal hazırlığındayız. Ne güzel. Keyfiniz bol olsun. Konya'dan Ayşe. Babam küçükken bana hep düşersen kalkmayı öğrenirsin derdi. Bugün hayatta ne başardıysam onun sayesinde. Babalar günün kutlu olsun canım babam demiş. Ve Antalya'dan Elif. Çocukken kahramanım süper kahramanlar değildi, babamdı. Çünkü ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımdaydı. Kendi babamın ve tüm babaların babalar gününü kutluyorum demiş. İlayda Kocaeli'den yazmış. Şu an deniz kenarında arkadaşlarla oturuyoruz. Bir yandan sohbet ediyor, bir yandan sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize armağan edebilir misiniz? Ederim tabii ki. Keyfiniz bol olsun. Çok güzel bir pazar günü diliyorum hepinize. Normander ve Ebru Gündeş, bir çift göz sizi

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Şu anda rotasını sahile çevirmiş olanlar, kumlara havlu serenler ve bu pazar denizsiz olmaz diyenler. Tam olarak şu dakikalarda öğle güneşinin altındasınız. Uzunca bir süre kalacaksanız eğer sahilde, şapkanız, güneş kreminiz ve bol suyunuz hazırsa güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kendinizi öğle sıcağından korumayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Birlikteliğimizin ilk saati geride kaldı. Evet, yeni saate adım attık. Bu saat içinde de çok güzel şarkılarım var. Onlardan biri Mebrure.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya ve İtalya Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ülkeler olarak tarihe geçti. İtalya bu başarıya 1934 ve 1938'de ulaşırken, Brezilya 1958 ve 1962 yıllarında aynı başarıyı elde etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: hemen hazırlığı afiyetle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Dün ve bugün milyonlarca genç için önemli iki gündü. Üniversite hayali kuran adaylar uzun süredir hazırlandıkları YKS maratonunda emeklerinin karşılığını almak için ter döktüler. Şimdi sıra YDT sınavında. Dil puanıyla üniversite tercihi yapacak adayların gireceği son oturum 15.45'te başlayacak ve sınav süresi 120 dakika. YDT sınavına girecek öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum. Umarım güzel sonuçlarla çıkarsınız. Ve şimdi yine çok seveceğiniz bir isimle devam ediyoruz. Konuğumuz İrem Dirici. Yaz Gülü.

Bugün 21 Haziran. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin resmi başlangıcı olan yaz gün dönümü günü. Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi bugün yaşanacak. Ülkemizde özellikle kuzey kesimlerde yılın en uzun aydınlık süresi deneyimlenir. Sinop bu tarihte en uzun gündüzü yaşayan ilimiz. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de günler yavaş yavaş kısalmaya başlar. Astronomik yazın habercisi olan bu tarih aynı zamanda her yıl küresel çapta Dünya Müzik Günü ve Uluslararası Yoga Günü olarak kutlanır. O zaman bu özel güne keyif katalım. Güzel şarkılarımızla, gülden bizimle, mendil. Kör.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: temizlik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Braun Series 5 52B16.0S ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Tatilse Setur.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
11: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
12: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
13: Yeterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
14: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444 4

Pop Radyo'da keyifli bir pazar günü Kral Pop Radyo'nun en sevilen şarkıları eşliğinde devam ediyor. Programın sonuna geldik. Arzu Kaya'dan gitme vakti. Bugünlük bu kadar. Yarın yepyeni bir haftayı karşılayacağız hep birlikte. Saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Birlikte yola çıkacağız. Birlikte kahvaltı yapacağız. Eğer yaşayacaksak pazartesi sendromunu da birlikte yaşayacağız. Kimselere söz vermeyin. Aynı yerde buluşalım, olur mu? Bir kez daha tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Güzel, keyifli bir pazar günü diliyorum sizlere. Hoşça kalın. Allah.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla da geri sayımımıza başlıyoruz her hafta olduğu gibi. 20 numaranın sahibi bu hafta da Çağla ve Doğu Sivek. Seni Düşündüm şarkılarıyla uzun süre listede zirvede ve birçok...

Geri sayımda 20 numaranın sahibi Çağla ve Doğu Sivek Seni Düşündüm oldu. 35 haftadır listemizdeler ve geldik haftanın 19 numarasına. 19 numarada bu hafta bir basamak gerileyen Manifest grubunun başrol Sensin şarkısı var. Müzikal kariyerin birinci yılında söz ve müziğini kendilerinin hazırladığı, grup üyelerinin hazırladığı başrol Sensin listemizin 19 numarası.

22. haftasında Manifest'le başrol sensini listemizde 19 numarada dinledik. Geldik haftanın 18 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 18 numarası uzun süredir listemizde yer alan, yani 46. haftasında Poizi ve Murat Bozoğlu Yapar Mısın şarkısıyla listemizin bu hafta 18 numarasındalar.

Sözü müziği Poyzi'ye ait Barış Anaç'a Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi Murat Boz dinledik 18 numarada ve geldik haftanın 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Ahiyan var. 11 haftadır listemizde Rüya Gibiydin şarkısıyla geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 17 numarada dinliyoruz. Rüya Gibiydin şarkısının sözü ve müziği de Ahiyan'a ait.

gelişen teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV, 40

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes...

0: QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Listemizin bu hafta 16 numarasında kraliçemiz Sezen Aksu var. Ey Aşk şarkısıyla Paşa Gönül Şarkıları albümünde yer alan bu projede yer alan şarkıyla Sezen Aksu 49. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 16 numaranın sahibi.

Sözümüzü Sezen Aksu, düzenlemesi de Mustafa Ceceli. Ey Aşk'la Sezen Aksu'yu listemizde 16 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 15 numarası, bu hafta bir basamak gerileyen Umur Doma ve Hande Ünsal oldu. Gel şarkısının sözü ve müziği de Umur Doma'ya ait.

Düzenlemesini Umur Doma ve Ufuk Kevser'in yaptığı Gel şarkısıyla Umur Doma ve Hande Ünsal bu hafta bir basamak geriledi, 15 numarada dinledik. 14 numarada ise bir basamak yükselen Yeraltı şarkısıyla APO var. Listemizde 17. haftasında APO'yu Yeraltı yorumuyla 14 numarada dinliyoruz. Ne

0: Ya tutuklusun ya da...
1: Mahzen Medya tarafından yayınlanan Yeraltı şarkısı ile APO yorumu listemizde bu haftanın 14 numarasıydı. Geldik haftanın 13 numarasına. 13 numarada...

Listemize bu hafta 13 numaradan yeni giriş yapan Blok 3 şarkısı Kırgınım dinledik. Kayıp Persona albümünde rekabet yoğun olacak gibi görünüyor. Ve geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada Poise var. Uyuyamadın değil mi şarkısını geçtiğimiz haftalarda bizle buluşturdu ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaraya yükseliyor.

Sözü müziği Poezi'ye Barış Anaç'a ait ve bu hafta listemizde Poezi'yi Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarasıyla da devam ediyoruz. Özellikle sosyal medyada çok ilgi gören yorumlardan biri Ankara Ekos Beni Al Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 11 numarası.

Sertkan Erkan sözler, müzik Sertan İpek, Mert Kan Erkan'a ait. Beni Al, Ankara Ekos Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 11 numarasıydı. Haftanın 10 numarasıyla yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. Listemizde 10 numarada Emre Fel Funk Takıl var. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Listemizde 24. haftalarında bir basamak gerilediler ve 10 numarada dinlediler.

Kral Pop Radyo Top 20. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Bankam, bank, kartıma gir.
5: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor ve bu hafta listemizde 9 numaranın sahibi Manifest. Daha iyi şarkısıyla dinleyeceğiz. Bir hatırlatma, Manifest başrol sensinle Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımda 19 numarada dinlediğimiz yorumdu. Ve bu kez Manifest'le Daha iyi. Sözümüz iyi Aleyna Korkmaz'a ait, düzenlemesi de Elber Tutkus'a. Listemizde bir basamak geriliyor, Manifest Daha iyi 9 numaranın sahibi oluyor.

0: Cypress Music tarafından yayınlanan şarkılarıyla müzikal kariyerlerinde üst üste başarılı şarkılara imza atmaya devam eden Manifest'ten daha iyi dinledik. 9 numarada yer aldılar. Geldik 8 numaranın sahibine. 8 numarada Blok 3 var. Bu hafta listemize 13 numaradan Kırgınım şarkısıyla yeni giriş yapmıştı. Aynı projeden Kayıp Persona'dan geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan Kayıp Kalp bu hafta listemizde 8 numaranın sahibi oluyor. Blok 3, Kayıp Kalp 8 numarada.
1: Ne

Sözümüzü Blok 3'e, düzenlemesi de Narko ve Cerrah'a ait. Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümü, bu albümden Kayıp Kalp listemizde 8 numaraydı. 7 numarada APO var. Ömrüm şarkısıyla dinleyeceğiz bu kez. 14 numarada Yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Ömrüm şarkısıyla da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaranın sahibi oluyor.

Bu hafta bir basamak geriledi APO Ömrüm şarkısıyla ve 7 numarada dinledik. Geldik haftanın 6 numarasına. 6 numarada saygı bir projede yer alan Mustafa Sandal şarkılarını birçok değerli ismin yorumladığı bu projede Mela Bedel iki tas çorba yorumuyla yer aldı. Kısa sürede de çok sevdik. Geçtiğimiz hafta listemize dahil oldu, hızla yükselmeye devam ediyor ve bu haftanın 6 numarası iki tas çorba Mela Bedel. Gözlü-

Sözü Mustafa Sandal'a, müziği Bülent Tezcan'a ait. İki Tas Çorba'yla Mela Bedel Saygı 1 projesinde yer alan yorumla listemizde 6 numaranın sahibiydi. Geldik 5 numaranın sahibine. 5 numarada Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemesi de Kerem Akta. Geçtiğimiz haftada 5 numaradaydı. Listemizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyor Elif Buse Doğan, Yangın Yeri şarkısıyla.

Radyo Top 20 listemizde adım adım zirveye doğru yaklaşıyoruz. 5 numarada Yangın Yeriyle Elif Buse Doğan dinledik. 4 numarada ise uzun süredir listemizde yer alan 33. haftasındaki Semicenk yorumu Çıkmaz Bir Sokakta var. Geçtiğimiz haftada 4 numarada dinledik.

Sözü müziği Semih Cenk'e, düzenlemesi de Semih Cenk, Berkar'da Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokakta ile Semih Cenk'i listemizde 4 numarada dinledik. Geldik haftanın 3 numarasına. Kısa sürede ilgi gören yapay zeka üretimi şarkılardan biri Mebrure ile Değilim, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftada 3 numaraydı. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.

Mebrure ve Değilim yorumu 3 numarada yer aldı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numarada Blok 3 ve Poise var. Çok Güzel Gülüyorsun şarkısıyla. Kayıp Persona albümü Blok 3'ün albümün sürprizlerinden biri. Bu arada listemizde Blok 3'e bu hafta Kırgınım şarkısıyla 13 numarada yeni girişte yer verdik. 8 numarada da yine aynı projeden Kayıp Kalp dinledik. Şimdi ise Blok 3, Poise, Çok Güzel Gülüyorsun, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı 2 numara.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Honor 600 Pro 5G 12 512 GB akıllı telefon tüm renkler 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor Watch 2 Epic hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
2: Setur. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Rede. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Top 20. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: Bundan böyle 18 numara.
1: Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın.
0: 17 numara.
2: Rüya gibiydi. Yalnızlarım oldu.
0: 16 numara.
3: Ey aşk, derin bir suya dalar gibi.
0: 15 numara.
4: Gel elin adımı bırak gel, bırak gel.
0: 14 numara.

0: 13 numara. İki numara.
1: Bu gece bensiz uyuyamadın değil mi? Yalan söylemesin bile.
0: 11 numara.
2: Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım aşa kadar.
0: Kral Pop Radyo Top 20. 10 numara.

0: 8 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 6 numara.
2: Ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 5 numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve geldik Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvedeki isme. Zirvenin sahibi bu hafta da değişmedi. 6 haftadır listemizde ve dahil olur olmaz hızla yükselişe geçti ve 1 numaraya yerleşti. Bu hafta da zirvede Manifest ve Ajda Pekkan var. Hileli şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek. İTÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği araç sadece 40 kilo ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidebiliyor.
0: Çevre Bülteni.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Merhaba, Dünya Kupası yolculuğumuz devam ediyor. Yeniden Arizona'ya geldik milli takım kampı için. Milli takımın son durumu nedir diye soracak olursanız, morallerin, havanın iyi olduğunu söylemek zor. Dış basında, yabancı basında, yerli basında Montella'nın bırakacağı veya istifa edeceği ya da görevden alacağı yazılıyor. Bunlara dair bizim de öğrenmeye çalıştığımız durumlar var ama netleştiremedik. Tabii ki kimsenin beklemediği bir oyun, skor ve ortaya çıkan sonuç. İki maç sonunda veda etmek, gol atamamak, Montella'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları. Türkiye için Dünya Kupası maalesef iyi geçmedi, iyi başlamadı, iyi devam etmedi ve iyi bitmedi. Bakalım Amerika maçında prestij adına nasıl bir oyun olacak, nasıl bir tablo bizi bekliyor. Amerika şu ana kadar bence otoriteleri yanılttı. Evet, ev sahibi olmalarından dolayı çeyrek final gelebilirdi ama çeyrek finalin de üstüne çıkabilirler. Bunu göreceğiz. Bakalım Türkiye maçında rotasyon yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Milli takımı takibe devam ediyor olacağız NTV olarak.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Evde huzurla, yolda güvenle.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Telefon istersin, vatanda bulursun.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

Onlar bizim ilk kahramanlarımız. Güvenli limanlarımız. Sırtımızı yasladığımız dağlarımız. Bugün onların günü. Sevgileriyle, fedakarlıklarıyla elimizden tutan, bize hayatın kapısını açarken sırtımızı sıvazlayan babalarımızın günü. Pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günde başta şehit babaları olmak üzere yanımızda olan ya da olamayan tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, onlara sevgimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl geçti hafta sonu? Aslında öğrencilere sormak lazım. Bitti değil mi? Nihayet bitti. Milyonlarca öğrenci için uzun bir maraton sona erdi bugün. Üniversite sınavının ikinci oturumu da tamamlanmış oldu. Aylar süren çalışma temposu, denemeler, erken kalkmalar, daha

Çok çalışayım duygusu şimdilik geride kaldı ve galiba bugün Türkiye'de en çok hak edilen şey biraz dinlenmek, özellikle öğrenciler için. Evet sevgili gençler, bugün soru tartışmayın artık, net hesaplamayın, kendinize bir gün izin verin, biraz kafanız rahatlasın. Çünkü bazen emek vermek kadar verdiğin emeğin takdir edilmesi de gerekir. Hepinize geçmiş olsun. Umarım güzel, hak ettiğiniz başarıyı elde edersiniz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası H ve G gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. H grubunda İspanya-Suudi Arabistan karşılaşması saat 19'da, Uruguay-Yeşilburun Adaları maçı da gece saat 1'de oynanacak. G grubundaki mücadelelerde ise saat 22'de Belçika-İran, gece 4'te de Yeni Zelanda-Mısır karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
2: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
3: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
4: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
5: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

imkanınız bir uğrayın, bir arayın, sesini duyun. Eğer yaptıysanız ne mutlu. Günün sonunda hatırladığımız şeyler, aldığımız hediyeler olmuyor hiçbir zaman. Birlikte geçen anlar ve bugün babasını özleyen, onu sadece anılarında yaşatan herkesin de Babalar Günü'nü yürekten kutlarım. Bazı insanlar yanımızda olmasa da hayatımızdaki yerleri hiç eksik.

Çoğu zaman sorarım nasıl geçiyor hafta sonunuz diye. Pazar nasıl geçti artık akşamüstü saatleri. Babasını ziyaret edenler vardı bugün. Tatilden dönenler vardı, çalışanlar vardı, dinlenenler vardı. Aynı şehirde aynı günde bambaşka hayatlar yaşandı. Ve galiba hayatın en güzel tarafı da bu değil mi? Hepimizin hikayesi farklı ama bazen aynı şarkıda, aynı duyguda buluşabiliyoruz. Umarım bugün sizin payınıza da güzel bir anı düşmüştür. Ve sıradaki şarkı bu anıyı taçlandırır. Sezen Aksu var sırada. Ey aşkla müzik devam etsin. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Kral Pop.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Şu an bizleri dinleyen, takip eden dinleyicilerimize merak ettiğim soruyu soracağım. Hayata karşı nasıl bir duruşunuz var? Umutlu mu? Yoksa kaygılı mı? Belki de kaygılarınız vardır fazlasıyla. Hatta günden güne yeni kaygılar ekleniyor hayatımıza. Onlardan biri boş zaman kaygısı. Duydunuz mu bunu? İnsanlar boş kaldıklarında bile artık rahatlayamıyor. Çünkü dinlenirken bile üretken olmak zorunda hissediyoruz. İşte bir şeyler yapmak sürekli. Tatilde bir şey yapalım, evdeysek bir şey öğrenelim, yürüyüşe çıktıysak bunu paylaşalım. Sürekli bir şey yapma baskısı. Üzerimizdeki sosyal platformlar, sosyal medya etkileşimleri ya da sürekli ulaşılabilir olmanın getirmiş olduğu ayrışma paniği, öne çıkma paniği. Ben de buradayım, değerliyim, değerli olduğumu göstermem gerekiyor birilerine endişesi. Halbuki kendimize verebileceğimiz en büyük izin değil mi? Birkaç saat hiçbir şey yapmamak. Hatta mümkünse biraz durup dinlenmek. Ama bunu bile fazla görenler boş zaman kaygısıyla yüzleşiyor. Kimler yaşıyor bunu?

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz ekranların sevilen yüzü Mustafa Mert Koç'tan geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan ritmi yüksek çok iddialı bir şarkı.

0: Mutlu Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Pop müziğin üretken isimlerinden Emre Kaya yine kendi tarzında dinleyeni hemen yakalayacak bir çalışmayla geri döndü. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan bu yeni hit adayı hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. Sesi biraz daha açıyoruz. Karşınızda Emre Kaya ikimiz olamıyor.

0: Pop'la keşfet.
1: Kral Pop'la keşfette haftanın en iyisini finale sakladık. Derya Ulu enerjisiyle bu hafta sonunu ele geçirmeye geliyor. Sözlerinde Derya Ulu ve Yasemin Özşengül ortaklığı bulunan, müziği Asil Gök'ün ellerinden çıkan ve Elber Tutkus düzenlemesiyle tam bir kulüp marşına dönüşen o bomba şarkı şimdi Kral Pop'ta. İşte haftanın en şımarığı, en yenisi. Derya Ulu Şımarık.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün sınavlar da bitti. Üniversite sınavları, artık okulların kapanması bekleniyor değil mi? Uzun soluklu tatiller için ya da uzun olmasa da en azından şöyle bir arada gidelim gelelim tatilleri için. Evet, 26 Haziran'da da okullar kapanacak. Sınavlar da verildi. Tamam artık öğrenciler için her şey tamam. Veliler için, ebeveynler için işleri dışında bir engel yok. İşte engel değil artık, izin alıp siz de plan programınızı yapabilirsiniz. Peki bu yaz kendiniz daha fazla kitap okuyacağınız konusunda, daha çok yürüyeceğiniz, spor yapacağınız, daha çok dinleneceğiniz, daha erken yatacağınız şeklinde sözler verdiniz mi? Yaz başında genellikle hep aynı şey söylenir. Ama sonra bir bakmışız Eylül gelmiş, zaman hızlı geçiyor. Baksanıza, yani 21 Haziran oldu bile, her yaz bir umut taşıyor ve insan kaç yaşına gelirse gelsin yeni mevsim başlayınca yeniden planlar.

yapılıyor. Yazı bitirip sonbahara girerken bakalım geride neler kalacak? Verdiğimiz sözler yerine gelecek mi? Umarım güzel sözler yerini bulur. Güzel anılarla dolu bir yaz geçer. Bu

Hayatınız nasıl geçiyor? Mutlu ediyor mu sizi? Beklentileriniz karşılanıyor mu? Yoksa bir şeyleri özlüyor musunuz? Tabii bu sorum aslında biraz daha orta yaşa hitap ediyor. Çünkü özlemek için de biraz deneyim kazanmak gerekiyor değil mi? Hayatta karşılaştığınız ve özlem duyabileceğiniz olaylar yaşamış olmanız gerekiyor. Bu soru bir araştırma konusu. İnsanlar en çok neyi özlüyor diye bakıldığında çoğu kişinin cevabı ilginç. Para değil, tatil değil, gençlik hiç değil. Halbuki gençliğini özleyenler olduğunu düşünebilirsiniz ama içlerinin daha rahat olduğu zamanları özlediklerine dair çıkan bir sonuç var. Bu beni şaşırttı doğrusu. Çünkü

içiniz rahat değil mi ki? Yani neden için rahat değil diye de sorusu geliyor insanın. Mesele yaş değilmiş meğerse, zihinmiş. Belki de hepimizin biraz daha huzura ihtiyacı vardır. Bilmiyorum, o huzuru nasıl bulacağız? Nerede arayacağız? Neyin bize huzur verdiğini nasıl anlayabileceğiz? Çünkü bu da görecelidir. Kimi huzuru daha iyi hayat standartlarında arar, kiminin ise bambaşka bir beklentisi vardır, huzuru böyle arar. En çok özlemini duyulan şey huzur.

Pazar öğleden sonrası şu anda günün en güzel saatlerinden biri olabilir bence. Evet, sabah telaşı geçmiştir, akşam henüz gelmemiştir ama işler biraz beklemeye alınmıştır. Pazar malum ve tam bu saatlerde küçük şeylerden daha fazla keyif almaya başlar insan. Bir kahveden, bir gölgeden, iyi bir şarkıdan ve hayatın büyük kısmı da zaten böyle anlardan oluşuyor. O küçük şeylerin mutluluğu, huzuru üzerimize yansıyor adeta, hayatımıza yansıyor. Yüzlerde gülücük eksik olmuyor. Peki yüzlerdeki gülümsemeyi bir şarkıyla arttırabilir miyiz? Ne dersiniz? Kral Pop'ta Bir Güldün Var.

Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Nasıl bir pazar geçirdiniz? Bugün bilmiyorum nasıl geçtiğini ama belki istediğiniz gibidir, belki planladığınız gibi gitmemiştir. Belki çok yoruldunuz, belki kafanızın içi biraz kalabalıktı bugün. Ama gün bitmeden şunu hatırlatmak isterim. İnsan bazen hayatının değişeceği günleri fark etmiyor. Ne yani o gün bugün mü? Bugün mü değişecek hayatım diyebilirsiniz. Güzel şeyler çoğu zaman büyük bir gürültüyle, patırtıyla gelmiyor aslında. Fark edin. Bir telefonla bazen, bazen bir karşılaşmayla, bazen bir kararla. Belki de o kararı aldığınız günlerden biridir. Bazen sıradan görünen bir günün içinde saklanıyor. Ve hayatlarımızın dönüm noktalarını geriye dönüp baktığımızda anlıyoruz ki ne kadar sıradan bir günde almışım bu kararı, ne kadar sıradan bir günde yaşanmış. Yaşarken değil, sonradan anlıyoruz. Belki de sizin hayatınızda da şu sıralara her şey çok aynı geliyorsa, biraz yorulduysanız, biraz beklediğiniz şeyler gerçekleşmediyse umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü hikayenin en güzel tarafı genellikle bitmemesi. Yeni bir hafta geliyor. Yeni insanlar, yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar geliyor. Bunu biliyoruz. Ve kim bilir, belki de uzun zamandır beklediğiniz o güzel haber düşündüğünüzden çok daha yakındır. Belki yarındır. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 9 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 7 numara APO Ömrüm. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Mebrure Değilim. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan 2 Tas Çorba. 2 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 6 numara Blok 3 Sebebi Var. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara Blok 3 Poizy Ne Güzel Gülüyorsun. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara, Blok 3 sebebi var. Numara Manifest daha

0: 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 7 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Numara Blok 3 Kayıp Kalp.
1: Gelsin,
0: 5 numara Mebrure Değilim.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
2: Sen...
0: numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
1: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun.
0: 2 numara Mela Bedel İki Tas Çorba.
1: Ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 1 numara Manifest Ajda Pekkan İl.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.